Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: sever ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sana.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum.

Ben hep 17 yaşındayım. Demir kapıların her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, yalnızlıkların, ayrılıkların. Bir seni beklerken kendimi

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

0: et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun. Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Kazakistan iş forumunda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeye hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve Sözde Ermeni meselesi yerine Asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Irak'ta Başbakan Ali Ezzeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor. Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesim nerede 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsat.

0: tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Nerelerden düşürenlerden bulamazsın.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kazakistan'la karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, denetim süreçlerinde yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeye hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve Sözde Ermeni meselesi yerine Asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan, mavi gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Ankara'da düzenlenen operasyonda hijyenik olmayan şartlarda üretilmiş 40 ton et ürünü ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürme hazırlığı yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Irak'ta Başbakan Ali Ezzeydi'nin güven oyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz ifadesi kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde No. 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Filosu'nun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk görevi için Filios Limanı'ndan ayrıldığını ve böylece Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısının 5'e çıktığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz, dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımız.

0: bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: mağazası 12. şubemizde sizleri bekliyor.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Değişim Astroba Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535-334-9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Biz Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

Avrupa giden bir geminin sergüzeştini. Sen de ben kumarbaz macerası keşiflerin. Sen de uzaklığı, sen de ben imkansızlığı seviyorum gül. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine. Ve kanter içinde aç ve öfkeli. Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sen de ben imkansızlığı

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvuruların tamamlanacağını açıkladı. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlar da Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Çancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende.

Çamura oturduk, iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik, iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık, iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık, iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

dönemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Sancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin denizine.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvuruların tamamlanacağını açıkladı. Spor. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat. Cumali Aras imzasıyla.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Burası Tutku FM. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Hazıra da dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
1: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: da seni özlerken.
1: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu. Geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince karayollarındaki trafik yoğunluğunun akıllı ulaşım sistemleri üzerinden anlık olarak takip edileceğini bildirdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda turuncu ekiplerin 7/24 esasına göre görev yapacağını belirten Uraloğlu, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, Bakanlık Taşra Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 18-24 Mayıs tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek. Kadın Tekvando Milli Takımı 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Paralimpik Tekvando Milli Takımı ise 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesinin kesinleştiği Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Gençler Birliği, Gaziantep FK ve Ankara Gücü'ne üçer dönem transfer yasağı cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil, yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ni de tam olarak bu vizyonla sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6805 lira 31 kuruş, Amerikan doları 45 lira 53 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 12 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 54 sent, bir bitcoin 81.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.644 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesim nerede 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cuma Ali Aras imzasıyla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

0: Tutku FM.
1: 20.03 saatlerimi sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında Asırva Spor Salonu sponsorluğunda 15 Mayıs Cuma gecesinde beraberliğimiz başlıyor. Mayıs ayını da bugün yarı etmiş bulunuyoruz. Havalar 2 gün ısındı, sonrasında memleketimizde havalar tekrar eski haline, yağmurlu Nisan yağmurları gibi yağmurlarla devam ediyoruz. Sağlık olsun diyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Bu güzel gecede WhatsApp üzerinden 20.15 itibariyle birazdan mesajlarınızı değerlendirmeye başlayacağız. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı şimdiden ulaştırabilirsiniz.

20.10 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı değerlendirmeye başlıyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.

0: İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan ben. Sizlerden istemiş olduğum bu parçayı tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız Mert ulaştırmış mesajını. Tüm Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum diyor. Funda arar yorumu alıyor sırayı ve benim için üzülme diyor.
1: Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve yarın gece de cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber olacağız nasip olursa inşallah. Ve ikinci mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Karakaz, iyi ki varsın. Tutku FM 105.0. Her şey için teşekkür ederim. Belki sevmeye geç kaldık, belki hayat bizi çok yordu. Ama insan en çok da yokluğunda anlıyor sevdiğinin değerini. Unutma, aynı gökyüzüne bakıyoruz ve ben hala seni ilk günkü gibi özlüyorum. Keşke sevdiğini dört duvar arasında değil de başımı omzuna koyabildiğim günlerde anlayabilseydin sevgimi. C5 Resul Dalbey için Armağan Olsun Gizli Sevda şarkısı Ferdi Aypur'dan diyor.

0: Sevgili yayınlar, gönlümden kalbime hasret kaldım parçasını sevdiğime armağan ediyorum. Sen benim diğer yarımsın, her zaman da öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum dünyam, her şeyim, seni kocaman öpüyorum, bir tanem sevdiğim diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. İbrahim Tatlıses yorumu alıyor sırayı.
1: Tutku FM.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda değerli dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Alihan Coşkun'dan değerli abim Umut Öztürk'e inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Sevdiklerine güzel günler yaşarsın. Moralini hiç kaybetme, güzel günler yakındır. Eller üzer şarkısı armağan olsun Ağaç'a her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun ve sevdikleri için geliyor. Ayrıca Turgut'tan da tüm dostlara ve sevdiklerine, ayrıca Caner Türkmen nereye de armağan oluyor, sabırla kardeşim diyor. Turgut Bey sevdikleri için de geliyor.

Pastoruma Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gece yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz hemen sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar. Ben seni severken sadece yanında olmayı değil, içimdeki bütün kırgınlıkları da seninle iyileştirmeyi istedim. Ama insan bazen en çok her şeyim dediği kişiye kendini anlatamayınca yoruluyor. Ben Karakız C5'te sevdiğim adam Resul Dalbey için istiyorum diyor.

İyi yayınlar A12'yi koğuşunda yatmakta olan her şeyim İsmail Akkuş'a bu özel isteğim. Seni çok ama çok seviyorum. Çok az kaldı kalbim. Kalbim hep seninle, Rabbim bizi kavuştursun. Sen benim her şeyimsin. Artık evimize gel, seni çok özledim aşkım. Bu günler de geçecek ve biz tekrar el ele olacağız. Aklın, kalbin benimle biliyorum. Kendine çok dikkat et. Nurundan ihtiyacım var şarkısı. Benden sana armağan olsun dünyam diyerek mesajını sonlandırıyor. Nur için geliyor.

Selamun aleyküm, ben A26 koğuşundan Mücahit Ayaz. Aleyküm selam Mücahit. A4 koğuşunda yatmakta olan Hilal Kayın Ayaz, günün her saati aklımın her köşesinde sen varsın, çok özlendiğin, ihtiyacın var şarkısı eşim Hilal için istiyorum Mücahit Ayaz'dan, armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Dün gece yoğun bir mesaj trafiği vardı sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar oldu. Ama %70'ine şarkıların yer verdik dün gece. Yoğun olmamıza rağmen. Mesajlarda baştan hatırlatalım. Çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. Güzel bir şarkıya ekleyelim.

İyi yayınlar Ferhat ben. Aileme ve bütün radyo dostlarına sıradaki şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Ferhat Bey sevdikleri için geliyor. İyi yayınlar, ben A14 koğuşundan Anıl Güler. Beraber Kader Bey yaptım, abilerim ve kardeşlerim Enes Yoruldu, Caner Balutlu, Yutkan Seçkin, Anıl Kılıç, Çetin Kalaycı, Selim Güvene, Fehmi Taşçı, Buğra Yılmaz, Emin Şener'e, Emin Hankara, Hasan Emici, Osman Bayrak'a, Hamdi Çelik, Mehmet Emin Aktuman'a, Zafer Sevinci, İbrahim Durmaz'a ve Celal Sakay'a selam olsun C3'te. Yatan dostum Müslüm Oban'a, başka koğuşlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Ali Çoban, Emre Temiz'e, Sezgin Pala, Sefa Kaptan, Nazım Bilgin, Serkan Koloğlu, Fatih Bilgin ve İlyas Kıllıoğlu'na da sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Birlik ve dostluğumuz daim olsun diyor. Anıl Güler'den armağan oluyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda devam ediyor beraberliğimiz Ömür Evlerinde. Lozan Caddesi altında hizmetinizde Astroba Spor Salonu Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar C27 koğuşunda yatmakta olan canım kocam Sezgin Palaya gelsin. Seni o kadar çok özledim ki kelimelerle anlatılmaz sevdim. İnanıyorum ki kavuşmamıza sayılı günler kaldı inşallah. Kızım ve ben her zaman senin yanındayız. Kendine bizim için çok çok iyi bak. Seni çok seviyoruz Ela Gözlüm. Sende kalmış adlı parça sana armağan olsun Sezgin Palaya diyor.

İlyada Ceyhide Koç'ta yatmak olan Pürkan, Kara, Gözden, Batuhan, Küçükkaya, doğum günün kutlu olsun nice özgürlüğü. Yıllara Aslan kardeşim, doğum günün kutlu olsun, şarkısı armağan olsun diyor Furkan, Kara, Gözden, Batuhan, Küçükkaya'ya.

yayınlar. Alihan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Olta T-Tipi Kapalı Dağ. Saygıdeğer abim Kemal Sarıköse, Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muge Dayı, Ebu Bekir, Sarıoğlu, Samet Çangalı'na kadar Ereze, Kaan Durukan, Teksas Doğukan, Altıman ve tüm aile koğuşuna Sazaniye gelmenin şarkısını armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor ve Alihan Coşkun için gidiyor.

Evet, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz bu güzel gecede ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz değerli dinleyiciler. Tutku FM 105.0 bence 24 koğuşunda yatmakta olan Mert Seçkin, A4'te yatmakta olan diğer yarıma çabuk olalım aşkım şarkısını armağan ediyorum diyor. Mert Seçkin'den armağan oluyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Anıl Yazıcı. Aleykümselam Anıl Yazıcı. Bugün C22 koğuşundan tahliye oldum. Geçmiş olsun, aynı çatı altında kader bile yaptım. Öncelikle Cenab'im Tuna Çakır ve kardeşlerim Berkay Ak, Tuna Sezeri, Erdal Can Büyüktağ, Mete Gülana, Serhat, Hatıra Alperen Can, Seyfullah Başkurt, unuttuğum varsa kusura bakmasın istek şarkım kader diyerek mesajını sonlandırmış Anıl Yazıcı. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar, ben Yakamoz Bağdat Taplan, teşekkür ediyorum. İhtiyacım Var şarkısını benden AV'ye armağan olsun. Eskiden su sızmayan aramız şimdi merdiven manzaralı diyerek mesajını sonlandırmış Bahadır Taplan. O şarkıya da ne zaman yer vermiştik bakalım. 20.36'da yer vermiştik, şu an için tekrar yer veremiyoruz. Tüm güzel şarkılar sizin için de armağan olsun.

İyi günler Gizem Turgut Tanci. 11 koğuşuna yatmak olan eşim Emrah Turgut gelsin. Seni çok seviyorum dünyam, sen benim ömrümün miladısın. Gönlümün efendisisin, tahtımız sallanabilir ama asla yıkılmaz. Emrah Turgut diye yazılır, adam gibi adam diye okunur. Allah'a emanet ol Aslan Kocam diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Turgut'tan. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben Elif Paycan. Teşekkürler. A7 koşunda olan oğlum Samet Çangalın'a ihtiyacım var, şarkısı armağan olsun diyor. Amca yer vermiştik, sıradaki güzel şarkı sizin için de gelsin. Can oğlum seni çok seviyorum. Kanalsız Melih'in annenden armağan olsun. Elif Paycan'dan diyor.

akşamlar, iyi yayınlar. Ben Emine Nur. Aktuman Samsun'da A14 koşunda bulunan Mehmet Emin Aktuman canım eşim. İtirazım var parçası, armağan olsun. Beni kaç kere yalnız bıraksan da kalbimden silemediğim canım eşime gelsin. Biz çok kırıldık, çok sustuk ama birbirimizden vazgeçmedik hiç. Kopmalı şimdi, ayrı olsak da daha özlemim ilk günkü gibi. Emine Nur Aktuman'dan armağan olsun diyor.

21.16 saatlerimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. Selamünaleyküm, ben Aun Koğuş'undan Kadir Efe Ağar. Aleyküm selam, beraber kader bile yaptığım abi ve kardeşlerim Ahmet Bektaş, Murat Orhan, Faruk Altundal, İsmail Can Beşoğlu, Yiğitcan Aksoy, Zeki Çalık, Soner Boğa, Emre Kadir Salepe, Mertcan Kaya, Oğuzhan Kaçmaz'a, Mustafa Kurt, Alperen Karagöz, Murat Sağlam, başka koğuşlarda yatmakta olan abi ve kardeşlerim Enes Güderoğlu, Mert Altunsoy, Emirhan Kaplan, Akın Aksoy, Kadir Samet, Fırat, Polat, Bıçak, İbrahim Sevim, Cemal Aksu, Servet Alçay, Volkan Kar, Hakan Kar, Eyüp Öz, Emirhan Öz için, Serkan Kabakçıoğlu, Ozan Uygur, Ozan Uygun, Uğur Uygun için, Batuhan Saya, Barış Akpınar'a selam olsun. Hızlı olmak ve girin içidir, kurt vaktini bekler, Amir Şevak'tan olsun şarkısı abilerime ve kardeşlerime de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Kadir Efe Ar için giriyor.

İyi günler, merhabalar. Kübaşım, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, evdeyiz. Seninle radyo dinliyoruz. Her zaman seninle olacağız. Seni hiç yalnız bırakmayacağız. Kurban olduğum. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Felek parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın için.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayına. Ben Kapalıca'yı 27 koğuşunda yatan Emre Temiz'in eşi Fatma Temiz. Her adamın kahri çekilmez ama seninki başım gözüm üstüne. Paşam seni çok seviyorum. Yener Dündar, Refik Dündar, Onur İhtiyaroğlu'na, Sezgin Pala, Onur Akkaya, Çöla Sakal, Selim Güven, Enes Çoruhlu, Caner Balutlu kardeşlerime de selam olsun diyor. Fatma Temiz'den armağan oluyor.

İyi yayınlar Alper Ustabaş. Hayat bazen insanı hiç beklemediği yerden sınar ama unutma ki güçlü insanlar en zor zamanlarda bile dimdik ayakta kalmayı bilendir. Baban Şemsi Usta'nın emeği, sevgisi ve öğrettikleri her zaman seninle olacak. Rabbim sana sabır, güç ve metanet versin. Bizler her zaman yanındayız. Alper Ustabaş'a armağan olsun babasından diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız yayınlar. Samsun Kapalı'da yatan Samet Yanaç için Azra Nur Kaya'dan seni seviyorum sevgilim, günler azalıyor, özlemim artıyor. Sana sarılmayı, teninin kokusunu içime çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum sevgilerim de. Diğer yanım şarkısı armağan olsun diyor Azra Nur Kaya'dan. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. 0542 744 6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar abi. Koşunda olan Münevver Temiz'e, Yasemin Temiz'den ve Esma Nur Kösi'den Biricik ablamız güzel kahkahalarına çok özlüyoruz. Sayılı günler kaldı ve her şey gönlümüzce olur. İnşallah seni seviyoruz. Münevver Temiz'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan Sayın Başkurt, Samsun T-Tipi'nde C22 koğuşunda yatmakta olan oğlum Seyfullah Başkurt'a, Tuna Çakır'a, Erdal Büyükdağ, Tuna Sizleri, Berkay Ak, Serhat Atar ve Alperen Can'a armağan ediyorum bu şarkıyı, diyor Ankara'dan Sayın Başkurt.

Ama ben çok daldım, burama kadar geldim. Kendime sordum, lan buna hayat denir mi?

Astronova Spor Salonu sponsorluğunda 21.46 saatlerimizi değerli dinleyiciler. Takvim yaprakları 15 Mayıs'ı gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin Samsun, kadın kapalı A8'de yatan cennet gözde eşim Songül'e. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın, kokunu aldığım an sana yenilirim, sen benim her şeyimsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Yasin için geliyor. Hayat.

Merhabalar, ben Uzak Diyarlardan. Gönül canımdan çok sevdiğim Gülbahar Mayalı. Sıradaki en güzel şarkılar benden sana armağan olsun. Seni sensiz yaşamak nedir bilir misin ömrüm? Bu imtihanı da aşacağız Gülbahar'ım. Ömrüm kendini sakın ha sakın yalnız sanma düşüncelerim. Hayallerime her zaman seninle seni asla yalnız bırakmayacağım. Baharım, Gülbahar'ım. Biz ne çarşambalar ne perşembeler gördük, kısacası biz ne günler gördük, bunlar bize dokunmaz sevgilerimle. Gülüm şarkısı benden Gülbahar'ıma armağan olsun. Kınış diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

yeniden ben J22 Koğuşu'ndan tahliye olan Sefa Kaygısız Geçmiş Olsun. Aynı Çatı Altına Kadar ve Yaptığım Can Parçalarım Tunağan Çakır, Berkay Ak, Erdal Büyüktay, İlhan Kutbaya, Tunağan Sizire, Melih Altay, Ferhat Tanrıverdi, Hakan Kocaman'a, Serhat Atar'a, Alperen Can, Metehan, Gülhan'a, Hayrullah Kılıcı, Erdem Tekin Aslan, Seyfullah

altına kadar beni yaptıracağım parçalarım Tuna Çakır, Berkay Ak, Erdal Büyüktay, İlhan Kutbaya, Tuna Sezire, Melih Altay, Ferhat Tanrıverdi, Hakan Kocaman'a, Serhat Atar'a, Alperen Can, Mete Han, Gülhan'a, Hayrullah Kılıcı, Erdem Tekin Aslan, Seyfullah.

İyi yayınlar. C8 Koşun Hayatmat olan Aslan kardeşim Serkan Köre. Selam eder gözlerinden öperim canım kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki benim. Sekomsun, benim hayattaki dayanağımsın. Nice özgür, hayat dolu yıllar senin olsun. Güzel yürekli kardeşim, senin her daim yanında, bir adım daha arkanda olan bir ablam var. Seni yazdım parçası armağan olsun kardeşime, armağan olsun Serkan Köre diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyoruz ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz ki boşun. Sen bizim her şeyimizsin, sen canını hiç sıkma, her şey olacağına var, bugünlerde geçecek, sadece sabretmemiz lazım. Ben inanıyorum ki günleri, bir bu günleri oturup anı olarak anacağız. Yeter ki kendini bırakma, sabırlı ol, güçlü ol. Az kaldı kurban oldum. Emrah Yağcı'ndan Kübra Taş'a Hasta Gönlüm şarkısı armağan olsun diyor. Arşivde bulunmadığı için güzel bir şarkıyı gönderiyoruz Emrah Yağcı'nın için de. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yeni Ace 22 koğuşunda yatan Aslan kardeşimiz Tuna Çakır, bizler seni unutmadık, çok güzel günler bizleri bekliyor. Tarihi olan sefa kaygısız, bırak kaygısız. Dedim onu Sağ Gökhan Kanca, tez zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'ımıza kurban sizin kardeşim. Günü Tekten şarkısı da armağan olsun diyor denicimiz.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A12'de yatmak olan Erşim İsmail Akkuş'a, seni çok ama çok seviyorum. Çok az kaldı kalbim. Hepsini de Rabbim bizi kavuştursun. Sen benim her şeyimsin. Artık evimize gel. Seni çok özledim aşkım. Doğrudan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A26 koğuşuna yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim, ablasının biriciği, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Akıllı ol, hayırlı gecelerin olsun herkesin, sana çok selam var, öpüyoruz sana. Bir Dünyasın şarkısını armağan ediyorum diyor.

Samsun T-Tipi kapalı Ağam'ın koğuşunda her şey Mehmet Sait Baboğlu'na, Ömrüm şarkısını Armağan olsun gözlerine baktığımda geleceğimi görüyorum. Bana hissettirdiğin değeri unutamam, seni çok seviyorum Ömrüm 4.

Ece 24 koğuşunda yatan kardeşim Emirhan, Sefa, Demirtaş ve Kader arkadaşlarına selam olsun. Ablasının bir tanesi, seni çok özledim. En kısa zamanda yanımızda olacaksın biliyorum. Dualarımız seninle, yalnız değilsin, seni çok seviyorum. Emirhan, Sefa, Demirtaş için armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz. 21.58 saatlerimiz 21.59 hatta şu anda. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Nisa Coşkuner. Bu özel isteğim Samsun Kapalı'da yatmakta olan sevgilim Kaan Durukhan'a. Sensiz geçen kaçıncı gün, kaçıncı gece, hep eksik, hep üzünlü, hep özlem içinde. Yokluğun çok zor her zaman sensiz ama seninle yaşıyorum. Zamanı gelince kavuşacağız biliyorum. Senin gözlerindeki yorgunluğu ben kalbimle öderim bir tanem. Geciken her şey güzelleşecek. Sevgilim seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Bu şarkı benden ömrüme armağan olsun. Yok mu sevenim senden önce şarkısı armağan olsun diyor. Nisa Coşkuner için geliyor.

İyi yayınlar, ben Damla Samsun. Açıkta yatmakta olan sevgilim Olcay İkici'yi, yıllardır beklediğim, özlediğim, istediğim, vazgeçmediğim, sabırla beklediğim, sakındığım, iç çekişim, sana dair her şeyi o kadar çok özledim ki aklım, kalbim hep seninle. Hayatımın tamamı en büyük şansı, dilerim ki bana ait kalırsın ve hep birlikte oluruz. Sana sabrım, sana hasretim, sana hevesim, bekliyorum. Bizim çok güzel günlerimiz olacak, çok az kaldı kavuşmamıza. Sevgilim sabret ve sadece bizi düşün. Değilsin artık, yıllarımızı verdik biriktirerek daha çok anımız ve gerçek olsun istediğimiz hayallerimiz var. Gerçek olsun istediğimiz hayallerimiz var. Sevgilim seni seviyorum ve öpüyorum. Olcay İkici'ye armağan olsun. Sevdanın Rengi şarkısı Damla'dan diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Samet İbrahim Bey Hız sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Öncelik mesajlarınızın okunması yayınlar. Ben Naz. C7 koşunda yatmakta olan sevgilim Sinan Köseoğlu. Seni çok seviyorum, çok özledim seni. Ömrüm en kısa sürede Allah'ın izniyle kavuşacağız. Naz'dan armağan olsun bu parça Sinan Köseoğlu'na diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza hemen geçiyoruz. Yine ben Gönül, sıradaki en güzel şarkılar canımın canı Gülbahar Mayalı'ya gelsin. Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimizde. Tel örgüler, demir parmaklıklar bize işlemez. Bizim gücümüz, bizim aşkımız, bizim sevgimiz her şeyi yermeye değil değer. Gülbaharım da Gülbaharım, acil gelmen gerekir. Ben bu kadar zor olacağını tahmin edemedim. Olsun, bunu da atlatırız sabır şükür. Buna da elhamdülillah deriz. İbrahim Polat Erden, Mecburi İstikametler şarkısı benden Gülbahar Mayalı'ya gelsin. Seni seven, seni özleyen, seni düşünen, seni her an ve her an aklından çıkarmayan ben sevgilerimle diyorum.

Merhabalar, ben Eda Nur. B15 koğuşundan Muhammed Gök. Özgür günlerimizi, her şeyimizle beraber senelerimizi elbet kavuşacağız. İyi ki doğmuşsun, seni seviyoruz diyor. Eda Nur'dan Muhammed Gök'e armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız, Hatice ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Hatice içinde giriyor.

Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe de beraberliğimiz devam ediyor. En güzel şarkıların adresinde beraberiz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da C25 koğuşunda yatan kardeşim Kurtuluş Özker abisi Samet Çakmak'tan Arka Mahalle parçasını armağan ediyorum. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Her zaman arkanda ve yanındayım. Can üzüm kardeşim sabret özgür günlerde çok yakın. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun diyor. Amin. Kurtuluş Özker'den armağan oluyor. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraber sevgili dinleyiciler ve sıradaki diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bu zor günler elbet geçecek. Yeter ki umudunu kaybetme, güçlü kal ve kendini asla yalnız hissetme. Hayat bazen insanı en ağır yerden sınar ama en güzel çıkışlar da en karanlık günlerden sonra gider. Demir kapılar sadece zamanı tutar senin güzel kalbini ve hayallerini. Değil güzel günler seni bulacak. Az sabret kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a çok özledim parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Diğer bir mesajımız Yener Ağlı'nın 4 koğuşundan akar usta başhane koğuşta kadar bile yaptım abilerim. Enes Yorulu, Caner Balutlu, Utkan Seçkin, Hasan Emüce, Hüseyin Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, kardeşlerim Buray Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emüce Ankara Temi, Taşçı, Celal Saka için armağan ediyorum diyor.

Seri bir şekilde devam ediyor beraberliğimiz. Şu anda geceyi dar bekleyen 10 mesajımız var sevgili dinleyiciler. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Samsun Kapalı A12 koğuşundan Hasan Baydar. Aynı çıta altında kader bile yaptım. Abilerim, kardeşlerim Uğur Akın'a, Necmi Akkuş'a, İsmail Akkuş'a. Berkut Aybıralay, Yaman Gümüş'e, Emre Gümüş'e, Muhammed Aldemir'e ve başka koğuşlarda yatmakta olan İsmail Beşlioğlu'na, Dinçay Çarıkçı, Emirhan Ökete, Uğur Demirtaş'a, Can Esen'e, Selçuk Beşlioğlu için armağan ediyorum tüm abilerime ve kardeşlerime armağan olsun, kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızın sonuna yazın şarkı isteklerinizi. Bir kez daha hatırlatalım. Mesajlarınızın en sonuna yazın şarkı isteklerinizi. Ayrıca iki şarkı seçeneği sunun. Birisi format dışıysa diğerine yer vermeye çalışalım. Bu gece de şarkıların %80'ine, 85'ine hatta yer vereceğiz. Bilginiz olsun. Bir kez daha. Ve sıradaki şarkımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar, biz günler olsun. Bilge Olgun, C4 koğuşunda yatmakta olan Emirhan olsun'a sesleniyoruz. Seni çok seviyoruz. En yakın zamanda kavuşacağız. Umutsuzluk şeytandan, umut etmek Allah'tandır. Bayram Şenpınar'dan armağan olsun bu parça diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Samsun T-Tipi'nde yatan abim Samet Yıldırım'a selam ve saygılarımı gönderiyorum. Usta Kaplan, dalgalı denizde belli olur. Sular durgun, sıkıntı yok ama dalga olsa da sıkıntı yok. Can abim Alper Yıldırım, Emir Sarı Usta'dan, kardeşlerinden Zalıma Sorma şarkısı armağan olsun diyor. Arşivimizde bulunmuyor. Sıradaki güzel şarkı sizin için de gelsin. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Ferhat. Ailem için ve sevdiklerim için sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Son bir mesajımız. Hasan kardeşimiz Tuna Çakır, bizler seni unutmadık. Çok güzel günler bizleri bekliyor. Sefa kaygısız, bırak kaygısız. Nedim Onursal, Gökhan Kanca, tez zamanda kavuşmak dileğiyle diyor mesajını noktalıyor denicimiz.

eder, kimi kaldığı yeri, kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe de seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Samy Gayrimenkul sponsorunda iyi yayınlar. Aydı Koğuşu'ndan Alihan Coşkun. Beni uçurumun kenarına getirenler beni kalplerinden derin yaralar bırakmak ile suçluyor. Kalbinizin attığına dua edin. Tek gerçek abim Samet Yıldırım, istek parçam kalpsiz, AÇ her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için gidiyor.

0542-744-65-55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize mesajınızı varsa bizlerinden ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sonuna yazın lütfen. Bizlere iki şarkı seçeneği sunumundan sonra bir tanesine yer vermeye özen gösterelim. Sıradaki en güzel şarkıları tüm dinleyenlerimize paylaşıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Bakalım. Samsun TTPC 23 koğuşunda yatan hayatımın anlamı, yaşama sebebim olan eşim Hakan Kaleç'in ihtiyacım var şarkısını istiyorum. Perşembe günü görüşte sana gelsin. Dedin ya sevgilim, ikimizin şarkısı olan Allah'a emanet ol. Eşim için armağan olsun Hakan Kara diyor dinicimiz. Son günlerin en çok istek alan şarkılarından bir tanesi sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar yer vereceğiz bu şarkıya. Çünkü saat 20.30'a yer vermiştik. İyi yayınlar. Eşim Emre Kaya'ya armağan ediyorum. Onu çok özlediğimi söyler misiniz diyor. Emre Kaya için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ahmet Arıkan. Ahmet Arıkan ve Kader Bey'i yaptığım uçağın kesimci Yunus Özden, Aras Güçlü, Boşacı Ramazan Acar, Muhammed Uyar ve A8 Koşuna Armağan Olsun Diyarbakır Türküsü hayırlı yayınlar dilerim diyor.

Demir kapılar sevgiyi, umudu ve kalpten gelen duayı engelleyemez. Sen güçlü bir kadınsın. Bu günler geçecek, unutma. Dışarıda seni düşünen, değer veren ve güzel görüşünü yeniden göreceği günü bekleyen biri var. Kalbini karartma. En uzun gecenin bile bir sabahı vardı. Kurban olduğum sabır Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Gel parçası armağanım olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

22.45 saatlerimi selamün aleyküm, ben Şerif. Samsun T-Tipi Kapalı'da aleyküm selam yapmakta olan bütün abi kardeşlerime ve ortamlarına selam olsun. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Tosun'un da herkese çok selam var. Özün.

Muhammed Gökçe'ye yazıyorum. Bugün doğum günün dolu dolu 12 senem, çocukluğum benim sevdam. Doğum günün kutlu olsun inşallah. Bu son ayda geçirdiğimiz doğum günümüz olsun. Seni çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Eda Nur'dan.

Ahmet Arkan ve Kader yap. Kader Birliği yaptı. Umucan Kesimci, Yunus Özden, Aras Güçlü, Boşçacı Ramazan Acar, Muhammed Uyar ve A8 Koşuna Armağan Olsun. Bu parça iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Özik'ten Armağan oluyor.

İyi günler Samsun Kapalı'da A3 kadın koğuşunda yatan Ayşenur Orhan, seni çok seviyorum, gönlüm hep seninle. Bugünlerde geçecek kurban olduğum sarı şekerim, seni seven Bay Çan Kaplan'dan Armağan Olsun bu parça diyor.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Caner kardeşim, hayat bazen insanı yorar ama umudu unutma ki en karanlık gecenin ardından mutlaka güneş doğar. Turgut'tan armağan olsun Caner Türkmenleri'ye diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, benim aslan kocam hazırım. Belki değişirdi hayatımız, papatyanın bir yaprağı fazla olsaydı. Sen iyi olursan ben iyi olurum, dört gözle yollarını bekliyorum. Sana çok güzel bir şarkı armağan ediyorum. Kalbinde yerimi hisset. Hazar Göçer'e armağan olsun bu parça diyor.

İyi yayınlar Cansın Eylül'den. C24'te yatan Emirhan Sefa Demirtaş'a bütün zorlukları beraber açtık. Sıra güzel günlerde gelecek. Sıra güzel günlere de gelecek. Seni çok seviyorum. Biz neleri atlattık, bu günleri de atlatacağız. Bunu unutma. Sana olan özlemim her şeyin üstünde geliyor. Son haftalarında devirip yanıma gelmeni bekliyorum. Kötü düşünme sakın. Güzel günlere çok az kaldı. Severek öleceğim şarkısı Emirhan Sefa Demirtaş'a armağan olsun diyor.

20.01 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Afagum'da hizmetinize Samev Gayrimenkul emlak alım ve satımlarınızda. İyi yayınlar Karakız Resulüm. Bulunduğun yer ne kadar zor olursa olsun bil ki sen yalnız değilsin, ben burada her gün seni düşünüyorum. Sana dua ediyorum, gücünü kaybetme, bugünler geçecek, sen güçlü birisin. Bunu en iyi ben biliyorum. İçindeki umudu sakın bırakma. Ben hep buradayım, seni bekliyorum. C5'te kalbim Resul Dalbey için armağan olsun deri gömleği şarkısı diyor.

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. C22 koğuşundan tahliye olan Sefa Kaygısız aynı çatı altında kadar bir yaptım. Tuna Çakır'a selam olsun, özgür günler yakındır. Sabret, en kısa zamanda görüşeceğiz. En kısa zamanda inşallah. Sefa Kaygısız'dan armağan olsun diyor. Sanma Yaşarım şarkısı alıyor sırayı.

İyi yayınlar Samsun TTF'i kapalı yatmakta olan eşim Miraç, Alime, dön hadi şarkısı armağan olsun, her ne olursa olsun sen benim eşim, can bildiğim, canımı vereceğim kadar sevdiğim adamsın. İyi kellerimde dualarımdasın. Kızımız ve ben seni her şeyden çok seviyoruz ömrüm. Miraç, Alim için armağan olsun diyor.

21.15 saatlerimiz. Son saatimizdeyiz. Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar A11 koğuşunda yatmakta olan Enes, Kara Pelit, en başta değerli kıymetli abilerim Miran Sayan, Nazım Bilgin, Haluk Berber ve değerli kardeşlerim Görkem Derican, Yaşar Can Kaplan, Muzaffer Adin, Emircan Özdemir, Ozan İkbal, Salih Çelik, Anadı Hasan Can, Özdırmak, Emre Can Keseoğlu, Erdoğan Kansız kardeşlerime de armağan ediyorum diyor. Enes Kara Pelit için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum Alihan Coşkun'dan aileme ve tüm radyo dostlarına, tüm sevdiklerime armağan olsun diyor Alihan Coşkun. Diğer bir mesajımız: merhabalar, ben İstanbul'dan Berkcan Töngel. Tüm kader mahkumlarına selamlar. Barış Gümüşçi'ye 7 koğuşu Samsu Kapalı'da olmadığın bir şehirde sabaha karşı 5 gibi sevdim seni. İyi ki doğdun abim. Nice mutlu yaşlara. İstanbul'dan Berkcan Töngel'den armağan olsun diyor.

0: varsa aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar, ben Yunus Emre. Yanal A14 koğuşunda bulunan aslan parçası yeğenim Alper Ustabaş'a selamlarımı gönderiyorum. O bizim canımız, kıymetlimiz, yüzü arkada kalmasın, ben hep ailenin yanındayım. Aynı koğuşta bulunan Hasan Emici'ye de selam, sevgilerimizi iletiyorum. Rabbim hepsine sabır, güç ve güzel günler nasip etsin diyor Yunus Emre Yanal'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hünye'den Yıldıray C7, kapalıda yatan kardeşim Barış Gümüş'ün doğum günü. İyi ki doğdun aslan parçam, seni çok seviyoruz. Annem, babam, ablamların, seni seven herkes selamı var. Bitti Allah'ın izniyle, az kaldı, inşallah 5 gün sonra kavuşacağız. Dualarımız seninle, kalbi güzel kardeşim. Hep hoşumuzla, ayrıcak seni bekliyoruz. Allah seni yaratmış, bir de bana kardeş vermiş. İyi ki sen aslan parçam. Bir sevgi borcum var, parçası kardeşim Barış Gümüş'e ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun diyor.

bir sevgi borcun var, unutamazsın dedi, gülüyor muydu? İyi yayınlar, ben Samsun Kapalı A20 koğuşundan Batuhan Sayı, A10 koğuşundan kardeşim Caner Boğa, Ahmet Avşin, Bektaş, Kadir Efe Ağar, Sabır bizde var. Günde bizden yana olsun kardeşlerim. Buradan aynı çatı altında olduğum tüm kardeşlerime selam olsun dimdik duruyoruz. Gün sayıyoruz, gün gelir, bu günler sadece hatıra olur. Allah sabır versin, güzel günlerde görüşmek üzere kardeşlerim. Batuhan Sayı'dan armağan olsun diyor.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Devam ediyoruz. Bu gece de şarkıların yaklaşık %90'ına yer veriyoruz. Sevgili dinleyiciler, yoğunluk durumuna göre tabii ki. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da C24 koğuşunda bulunan sevdiğim adam Umut Demir'e. Şair der ki, sevdiğini düşünen hep yanar. Mevlana der ki, sevdiğini düşünmeyen neye yarar? Neden hiç yokken bile herkesten çoksun? Sevgilim Umut Demir'e, senin kadar hiç kimseyi sevmedim, parçasını armağan ediyorum diyor. Duygu yüklü bir mesaj sevenleriyle buluşuyor.

Bazı dinleyicilerimizi çok ince düşünüyor. Teşekkür ediyoruz. Mesajları yetiştiremediğimiz zamanda sıradaki şarkı yazıp mesajın sonuna bizlere müsaade ediyor. Biraz zaman tanıyor ve ayrıca radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramızı hatırlatıyoruz. 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak mesajınızın en sonuna yazın sevgili dinleyiciler. Lütfen girişi güzel şarkılar olmasın. Biraz daha gönderdiğimiz şarkılara dikkat edelim ki yayınımız güzel bir şekilde devam etsin. Sıradaki mesajımıza bakıyoruz. İyi yayınlar, ben Eda Nur. B15 koğuşundaki Muhammed Gök'e yazıyorum. Bugün doğum günün, içimde 12 yılım. Çocukluğum ve en büyük sevdam var. Doğum günün kutlu olsun. Her geçen yıl seni daha çok özlüyorum. İnşallah bu ayrı geçirdiğimiz son doğum günümüz olur. Seni çok seviyorum diyerek sonlandırıyor. Eda Nur için geliyor.

23.34 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden Samyu Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyoruz. Seri bir şekilde seri bir yayını benimsiyorum ben zaten. Elimden gelen gayreti gösteriyorum. Güzel kalbini sakın karanlığa teslim etmeye. Bugünler ne kadar zor olsa da Allah sabreden kullarını yarı yolda bırakmaz. Belki bugün demir kapılar ardındasın ama umut hala seninle, her gecenin bir sabahı vardır. İnan bugünler geçecek. İnşallah dualarım hep sen varsın. Rabbim kalbine huzur, gönlüne sabır versin. Yalnız değilsin, seni düşünen birileri var. Gün gelecek, yeniden özgürce gülümseyeceğin günler de olacak. O zamana kadar güçlü kal, umudunu ve güzel kalbini kaybetme kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, ikimizin yerine parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor.

Evet, devam ediyoruz. İyi yayın acı 22 koğuşunda yatan Mehmet Ali Gültekin için Antep'ten Ötedir Maraş'ın yolu parçasını istiyorum. İçini ferah tut. Her şey çok güzel olacak. Kardeşim benim. Mehmet Ali Gültekin için armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Selamünaleyküm, ben C22 koğuşundan tahliye olan Sefa Kaygısız. Aleykümselam Sefa. Aynı çatı altında kadavre yaptığım Tunağan Çakır'a selam olsun, güzel günler yakındır. En kısa zamanda beraberiz inşallah. Sen de yardan yaralısın, parçası armağan olsun diyor. Sefa Kaygısız için geliyor.

Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Ufuk Dibiç. Buradan C24'te yatmakta olan başta önce Şükrü Candal abim, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Ayhan Sisko, Fatih Seymen ve sevmadığım birçok abi kardeşlere selamlarım olsun. Yol karardığında elveda diyen haindir. Bir gün elbet en güzel günler bizim olacak. Adım Sanık Her Davada şarkısı abi kardeşlerime hediyem olsun diyor. Ufuk Dibiç ve sevdikleri için geliyor.

23.54 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Evet, birkaç mesajımız kaldı. Biraz daha yayınımızı uzatalım bu güzel gecede. Yarın gecede cumartesi gecesinde hazırlanın. Saat 20 itibariyle başlayacak yayınımız. 20.15 itibariyle de mesajlarınıza yer vermeye başlayacağız. Yarın gece 01'e kadar devam edeceğiz nasip olursa. Ben Yalçın Coşkun, A7 koğuşuna selam olsun. Zor zamanlar gelip geçer ama güçlü duran insanlar hep hatırlanır. Umudunuz hep canlı, moraliniz yüksek olsun. Birlikte güldüğünüz, birbirinize destek olduğunuz nice güzel günler sizi bekliyor. Umudum var, parçası armağan olsun Yalçın Coşkun'dan. Ayçe her yerde diyerek mesajını noktalıyor.

0: Sunweb Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında 23.59 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları da 15 Mayıs'ı gösteriyor ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Samsun TTP'ye kapalı C24 koğuşunda kalan sevdiğim adam Umut Demir'i umut etmeliyiz, hayaller adına umut etmeliyiz. Vazgeçmek acizliktir, vazgeçmeyeceğiz. Neden hiç yokken bile herkesten çoksun sevgilim Umut Demir, çok ama çok özledim. Vazgeçemem parçası benden sana armağan olsun diyor.
1: Hasret bana göre değil, yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın, bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem, vazgeçemem.

İyi yayınlar Tutku FM 105.0 eşim Azar Göçer'e tekrar sesleniyorum kendini. Bizim için orada iyi bak, aklım hep sende. İstesem de giremiyorum, senin canın acıdığında kızımıza da kızımıza bana söz verdin. Biz seni koklayarak öpüyoruz. Benim gücüm sensin, beni hatırlatan tüm güzel şarkılar sana gelsin benim işim. Dengim Hazar Göçer, seni kocaman seviyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ayrıca tüm kader mahkumlarına da armağan olsun bu parça benden.

0: Saat 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler ve devam ediyoruz. Biraz yayınımızı uzattık bu güzel dinleyicide. Bekleyen sonraki mesajımız var. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım tüm dinleyenlerimizi. İyi yayınlar, ben Mert. Tüm Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. En güzel şarkılar diyor, Mert için geliyor.
1: Taner'lesiniz.

Ne olursa olsun aklımdasın, şartlar ne kadar zor olursa olsun seni yarı yolda bırakmam. Sana gerçekten değer veriyorum, bu sadece bir söz değil, duruşum da böyle. İyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de yanında olacağım. Yalnız değilsin, ben buradayım. Ne olursa olsun kalbimdeki yerin değişmeyecek, kurban oldum. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Kurban oldum Allah'ıma emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun kirbem parçası diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Emrah Yalçın için giriyor.

0: 7.20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler sona gidiyoruz. Belli bak bayramı konuk ediyoruz radyolarınızı.
1: Tutku FM.

0: saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında değerli dinleyiciler. Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de sona gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda beraber olduk. Bu gecede Kalpten Kalbe'de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Tutku FM.

0: Her türlü baskı, engelleme ve zorlama girişimine rağmen yayınlarımızı durdurmadan yüreğimizdeki inançla ve sesimize yüklediğimiz umutla yolumuza devam ediyoruz. Bu yayın susmaz, bu ses kesilmez. Çünkü biz sadece konuşmuyoruz, hissediyoruz. Kader mahkumlarının yalnız olmadığını her kelimemize yeniden hatırlatıyoruz. Ve ne olursa olsun bu yol geri dönüşsüz bir inanç yoludur.
1: Tutku FM.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: Veda ettik ama çok özür diliyoruz. Bir mesajımız daha var. Ona da yer verelim. Sonrasında ayrılalım ve cumartesi gecesinde de saat 20 itibariyle beraber olacağız nasip olursa inşallah sevgili dinleyiciler. Samsun TTP kapalı C10 koğuşunda yatmakta olan eşim Baran Çetin, seni çok seviyorum, her daim yanındayım, bir daha çıksan karşıma, bir gençlik daha yakarım uğruna, son 15 günü Allah'ın izniyle ömrüm Rabbime emanetsin, sabırla bu parça ve tüm güzel şarkılar eşim Baran Çetin'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

işte bir tane, bizi yaradan Allah'ta bir tane.

karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

şey koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.